0: aralardan hatta senin için burası da bir sokak. Oraya bir sürü zaman yok. Genelde bir kutu da bir şey.
1: Radio IQ, la radio al servicio del Cristo Samael.